ولد لي يا شتري وقعد يسالني يا بخاطر طاسكي بإيفاي.

Ware, bete main çibu min kriya hayat eje tüneye. Le ez ana isti kim kutu min dibisi, tu her tim ecem mini. Wek dayike gezem şevti her şev ez de dilorinim. Wek evin daliyek ne giştiye haskriya fatı tüm dile min dayı. Ware, ben ere ku çava tüne buna da eş kısiye dile min da. Ez itim bilorinim, ware. Bistrani gotim te dinim zaman, ez kadrej bir nakım.

kayıp adresteki. Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açardı. Su gibi azizdin, yurdumdun alnında ateşler yanan. Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş daha dündü sanki. Her patlayan sağanak bunu anlatır. Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada. Hazırladığımız ilk taş baskısı afişi anımsar mısın? Bükülüp giden kent sokaklarını, fabrika önlerini, sonra kitapları, kokuları hala burnumda onlar. Hangi Mayıs'ta taşıdık kentlere güllerin rengini? Gerçi Gülistan olmadı ömrümüz, kan değil. Belki tanırdın ilk vurulanı, o gün hiç ağlamadık. Hayır, ağlamadık, çıldırdık o gün çıldırasıya. Adını çocuklarımıza verdik onun, çoğaldı. Mezarlar çoğaldı o günden sonra, yetişmedi bize. Öldürülecek kadar büyümüştük, öyle demişlerdi. Ve hayat öylece akıp durdu işte, akıp duruyor. Kimilerinin bakışlarına yine karlar yağmış. Saçları dumanlı bir geçit sanki, dudakları lay. Kitap yakanlar eksilmiyor. Şu uçuşup duran kırlangıç ölülerini görüyor musun kentin üstünde? Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun. Unutma, dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim. Kasabalı bir hüzün çökerdi söylediğin türkülere. Neşeler güverir, kalbin rehin kalırdı o huysuzda. Ve akşam soframıza ağarken bir yayla bulutu, kuşları ürkütülmüş bir dal gibiydin, öylesine mahzun. Efkar da yakışırdı sana, ilk kadeh kekik kokardı. Kısa pantolonlu resimlerimiz sararmadı daha. İlk sigarasını bölüşen iki okul kaçağı, iki haylaz. Hiç kimseler anlamıyor muydu o günlerde ilk sevgilileriyle deniz aşırı yolculuk düşleri kuran bizi? Ve ne çok yalnızlık sinemalar olmasa. Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü? Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları. Kar aydınlığında yürüdüğümüz yolları unutalım mı? Artık çok geç. İşçiler seni soruyor ve ötekileri. Her karşılaşmamızda sizi konuşuyoruz uzun uzun. Anımsar mısın odamızın talan edilişini? Her katta yaralı bir kardeşin çığlığını sonra. Kantinde kitaplar yırtılıyordu, delik deşikti duvarlar. Mosmor bir çığlıktı gözleri Malatyalı kızın. Sana hep o huysuzu anımsatırdı, bilirdim. Kimilerine göre ancak ölümü güzelleştirirdik biz. Birer çılgın mıydık gerçekten? Serseri bir rüzgar mıydık? Göğermiş meşeler kadar yakın mıydık bulutlara? Ve tarih upuzun bir hikaye miydi? Öyle diyorlardı. Bir işçi kıza söyledim bunları, yalandır dedi. Anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Yazdığım şiirlere yabancıyım, sokaklara yabancıyım. Taşı delemiyor bir çığlık ve apansız bir su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen. Bırakıp gidebilir miyim? Ve hayat böylece akıp durdu işte. Akıp duruyor. Kentler karıncalanmış birer namlu gibi upuzun yatıyorlar dizlerimde. Ama sımsıcak. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Her yapraklı öpücüktür sana o huysuzdan. Sen dostumdun benim gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Unutmadım bırakıp giderken söylediğin sözleri.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

havada iler tutar yanı yok, iler tutar yanı yok. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

Başım belada, tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok,

kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yakla.

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: You must meet Hercule Poirot.
1: My congratulations, madame.
2: Merci.
0: He's only the greatest detective alive.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Nil'de Ölüm. Polisi türünde yönetmen Kenneth Branagh'ın imzasını taşıyan film Netflix'te 15 Temmuz tarihinde vizyona girdi. Fransa'da sinemalarda 9 Şubat 2022 tarihinde vizyona giren yapım Agatha Christie'nin romanı uyarlıyor. Yapımda Hercule Poirot Mısır'da tatil yapmayı planlar. Ancak tatilim Nil'de lüks bir kruvizerde geçirme düşüncesi, genç bir mirasçının balayının bir cinayette yarıda kalmasıyla altüst olur. Belçikalı dedektif, gemideki yolcuları sarsan yalanları, kıskançlıkları ve kırgınlıkları çözmekle görevlendirilir. Soruşturma, takıntılı bir aşka, elde edilmek istenen servetlere ve saklanmış bir sırların titizlikle korunmasına dayanıyor. Bu, kapalı bir mekan gibi hissedilen gerilimde herkesin yalan söyleme nedeni bulabileceği bir tablo. Poirot ise davranışları izler, farklı versiyonları karşılaştırır ve balayı yolculuğunun nasıl bir suç sahnesine dönüşebileceğini anlamaya çalışır. Nil'de Ölüm Netflix'te. İyi seyirler.
1: Then murder was methodically planned.
2: I did this.
1: Oh, Matt. Can I not trust you?
4: What do you want me to say?
0: Cinevizyon.
5: Radyo Wang.

Roj baş. Sırav gırav gıdarın heşat sıravdına bakıp o sana göre sana cıvara beyan. İbaş rozların huayis peyde başı. Şıma seyne veren o çünen çakın huak zaten hevit kem kum baş ben hevit kem jiyan her tem bedeli ve bükken bir kerecan on keyif haşi. Hun derbaz biken sıravcı bu hamu kabatkarın kurnağın düşkunun kardıkken seri beni cep orası. Arşu farş farşu arş var hasıl. Herkesi kunan ve gıdar kes sıravı haskinin cıvara. Bernamaya sıravı gırav bir kerecan ekdin despit kesi kekom ekile kamiş fifi. Am hatin da kubijin slav o roj baş gohdarine heja. Godare neşe bernamiye Slava Golab peşkiriye Bam Bilet brevet çe. Bam Bilet platforma ki dijital konvert karan bilet inşanı sinema konsert o gala ki çiçeğin çalaki indi unut karan payda bken hodi evan sadi sadı. Kurdun biz siz manaj hizmet de kurdi İngilizce o Türkiye unut karan salidane platforma evan mekem Slava gidişin jubu hamun khabat karan ban bilete.

0: Ah, Gulaç ya. Tabi ömrüm Gulaç ya. Ali Godar'ı neyzeyim. Her sıran ki Godar bükken şu an vet gelin. Ha?
1: Pemat yaşandı.
0: O Pemanku. Çe bu?

Gotari ne sad dema ba yani ba den gotar kim dengi berivan berivan marata vaj bu dengi te shirino zala tu her hebi. Her tu vaj dengi khash jmera bishne. Onj karan dengi khash jmera bishne gotari ne sad. Men navi au hunermendi ku darbazi festivala tatvan edben yani mehrican edben hende ketim ber çafe men mugasine ku jvere bish mesela koma Ahmet. Yani İlkay Akakay. Yani yemez. Çıcarını kan başına ve dres peşim. Evet, sanayi bu navı denk. Amen. Lalalala. Yani et çıcarı başına ve nikarın bu peşim. Zam çıma. Agrejiyan. Çıcanım koma rengin. Mehme atli. Ah. Az hayran evi camirime ya. Ve gidiz bu mehesir ete. Bebe sıranı çık gezeb ku ne şaltandın. Çımar ku hıra ne ker kardeşi razı. Tu her hebi. Sesleri mevekiden Ruken Yılmaz. Odisa şahı vedo. Her bir şey şahit ve doğru. Sarhado, kamkarci, komavante, o bilivan bir süsü, hünermende müzikçen o hamu otti de hani insan çıksam denk bir şey heye. Vallahi hoşça, bir şeref hoşça. Kesinle mi harabete? Çünkü bu mehricani mesela roja yekşen bir fifi zibi eşitim yani. Hani gel kes bir me ben behevrem kısmat bana. Aa, fifi de bir araba mı hay, ama ben bir araba. Araba da heye. Çiğ bu. Çiğ ne? Godar enerjim için strank godarken strank gala gala ki hoş ya. Bişik ku strank godar ki bişim navi ki. Brasti hoşdu bişe. Sosun sosun sosuna mirgo çiyaye kerenken.

0: bpishkirya@bambilet.com.tr Slavu Glav Kadia.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, venge shmao.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing, Wing'e şimal.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frake Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.
7: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı dirukil amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tamam deve kazanın, jibo amedi.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Savaş ekonomisinin etkilerini anlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi. CHP'li Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in de aralarında bulunduğu 6 belediye başkanı ve 8 ilçe yönetimi partilerinden istifa ederek yeni partiye katılacaklarını duyurdu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktığını ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı. Ege bölgesinde bulunan 13 cezaevinde 6 aylık dönemde yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporunu açıklayan ÖHD İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu, devam eden çözüm sürecine rağmen cezaevlerinde yapısal bir iyileşmenin olmadığına dikkat çekti. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 emniyet yetkilisi ve polisten 6'sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan polislerin Gülistan Doku'yu kaybettirilmeden önce ve kaybolduğu gün Polnet üzerinden defalarca yasa dışı olarak sorguladığı öğrenildi. İstanbul'da uyuşturucu ve çeteleşmeye karşı açıklama yapan DEM Parti Gençlik Meclisi, sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yaşamı birlikte büyütelim mesajı verdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde barış ve demokratik toplum süreci ile ilçede yaşanan sorunlara dair yapılan halk toplantısına katılanlar, örgütlülüğü büyütme çağrısı yaparak Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünün mümkün olduğunu belirtti. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Buse Taşer, evinde ateşli silahla şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bayır Mahallesi'nde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangının ikinci gününde ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede 5 uçak, 18 helikopter, yüzün üzerinde arazöz ve çok sayıda kara aracıyla çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Balıkesir, Antalya'nın Kaş, Kumluca ve Alanya ilçeleri ve İzmir'de başlayan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alınırken diğer yangınlara karadan ve havadan müdahaleye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında dünden bu yana 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini, bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Kadın sünnetinin estetik müdahale gibi gösterilip meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten eşik gönüllüsü ve uzman ebe Derya Böğrü, estetik adı altındaki saldırılara karşı örgütlü mücadele çağrısı yaptı. Van'da Kayım tarafından işten çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesi işçilerinin eylemi bir yılı geride bıraktı. Şırnak'ta Savunma Bakanlığı'na kiralanan Şah Köyü'ne dönüşleri engellenen yurttaşlar, tarihi kalıntıları sular altında bırakacak barajı istemediklerini ve köylerini yeniden inşa etmek istediklerini söyledi. Hakkari'de heyelan, çığ ve kaya düşmeleri nedeniyle ulaşımda yaşanan sorunlara dikkat çeken Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Aslan, bugün şehir merkezinde yeni bir yerleşim oluşturmak neredeyse imkansız hale gelmiştir dedi. Haçlı Şabi Genelkurmay Başkanı Abdülaziz Ebu Felek, silahlarını devlete teslim etmeyeceklerini açıkladı. Pakistan'ın Hayber Pahtunva'daki Hangu bölgesindeki bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda 9'u polis, 24 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Ürdün topraklarını hedef alan 5 İran füzesini durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde Rusya, Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söylediğini açıkladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine yönelik uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla saldırı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında en az 14 kişi yaşamını yitirdi. İran devrim muhafızları ABD'ye yardım eden, bölge ülkelerini tehdit ederek destek veren ülkeler ağır bir karşılık görecek dedi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi. Çin'de deneysel gen düzenleme tedavisi uygulanan 6 yaşındaki çocuk tedaviden 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Mart 2025'te meydana gelen ölümün kamuoyuna açıklanmadığı ve ilgili bilimsel çalışmalarda ölüme yer verilmediği ortaya çıktı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 40 derece, Van 30 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 38 derece, Batman 40 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 39 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.41, Euro 54.40, gram altın 6.161 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

ciorime. Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Savaş ekonomisinin etkilerini anlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi. CHP'li Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in de aralarında bulunduğu 6 belediye başkanı ve 8 ilçe yönetimi partilerinden istifa ederek yeni partiye katılacaklarını duyurdu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktığını ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıkladı. Ege bölgesinde bulunan 13 cezaevinde 6 aylık dönemde yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporunu açıklayan ÖHD İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu, devam eden çözüm sürecine rağmen cezaevlerinde yapısal bir iyileşmenin olmadığına dikkat çekti. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gülistan doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 emniyet yetkilisi ve polisten 6'sı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan polislerin Gülistan dokuyu kaybettirilmeden önce ve kaybolduğu gün Polnet üzerinden defalarca yasa dışı olarak sorguladığı öğrenildi. İstanbul'da uyuşturucu ve çeteleşmeye karşı açıklama yapan DEM Parti Gençlik Meclisi, sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yaşamı birlikte büyütelim mesajı verdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde barış ve demokratik toplum süreci ile ilçede yaşanan sorunlara dair yapılan halk toplantısına katılanlar, örgütlülüğü büyütme çağrısı yaparak Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünün mümkün olduğunu belirtti. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Buse Taşer, evinde ateşli silahla şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bayır Mahallesi'nde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangının ikinci gününde ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede 5 uçak, 18 helikopter, yüzün üzerinde arazöz ve çok sayıda kara aracıyla çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Balıkesir, Antalya'nın Kaş, Kumluca ve Alanya ilçeleri ve İzmir'de başlayan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alınırken diğer yangınlara karadan ve havadan müdahaleye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında dünden bu yana 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini, bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Kadın sünnetinin estetik müdahale gibi gösterilip meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten eşik gönüllüsü ve uzman ebe Derya Böğrü, estetik adı altındaki saldırılara karşı örgütlü mücadele çağrısı yaptı. Van'da Kayım tarafından işten çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesi işçilerinin eylemi bir yılı geride bıraktı. Şırnak'ta Savunma Bakanlığı'na kiralanan Şah Köyü'ne dönüşleri engellenen yurttaşlar, tarihi kalıntıları sular altında bırakacak barajı istemediklerini ve köylerini yeniden inşa etmek istediklerini söyledi. Hakkari'de heyelan, çığ ve kaya düşmeleri nedeniyle ulaşımda yaşanan sorunlara dikkat çeken Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Aslan, bugün şehir merkezinde yeni bir yerleşim oluşturmak neredeyse imkansız hale gelmiştir dedi. Haçlı Şabi Genelkurmay Başkanı Abdülaziz Ebu Felek, silahlarını devlete teslim etmeyeceklerini açıkladı. Pakistan'ın Hayber Pahtunva'daki Hangu bölgesindeki bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda 9'u polis, 24 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Ürdün topraklarını hedef alan 5 İran füzesini durdurduklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya, Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söylediğini açıkladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve kritik altyapı tesislerine yönelik uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla saldırı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında en az 14 kişi yaşamını yitirdi. İran devrim muhafızları ABD'ye yardım eden, bölge ülkelerini tehdit ederek destek veren ülkeler ağır bir karşılık görecek dedi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi. Çin'de deneysel gen düzenleme tedavisi uygulanan 6 yaşındaki çocuk tedaviden 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Mart 2025'te meydana gelen ölümün kamuoyuna açıklanmadığı ve ilgili bilimsel çalışmalarda ölüme yer verilmediği ortaya çıktı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 42 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 40 derece, Van 30 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 38 derece, Batman 40 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 39 derece, Adıyaman 39 derece. Döviz kurları: Dolar 47.41, Euro 54.40, gram altın 6.161 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam adev khasanın jibo amede.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hayes Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.
7: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Perfect.

0: Jina venda nuce jan dembaş. Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş de Merasima Madalya'ya İnebol yedi li Meclisi Ahvi. Numan Kurtulmuş derbari pevajoya aşiti ucivaka demokratik u kanuna çerçeveyi de diyar kırku evdi çeykarına kanune de gihiştine asla davi u kanun de nebe afya gişti u pişti tespita fesihkirine de bikeve meriyeti. Reveberiyin Hucu ya Dem Parti'ye dahuyan yekta Ura Gihantku van derbari hevşeredari navçaya tetvane ya bitlisi Mumin Erol de lepirsin daya despekirin de dahuyan yete hat diyar kırın ku Erkan Mumin Erol ya hevşeredari ye jibu meşantineke rast u beali ya lepirsine hatiye sakınandı. Derbare Nuçe Gihan Amaye, Sema Bingöl, Aku Biranine Etem Sarı Sülük Düşopant, Uhatı Bubun Çavkırın de Lepirsin Hatta Spikerin Sema Bingöl Jidinav'de, Bigişti Derbare Bistu Penç Kesin Beştari Biranine Bunede Lepirsin Hatta Spikerin. Hefseroke Gişti Ye HDP, Ye Bere, Ye Girti Selahattin Demirtaş, Desibe, Beba ve Narin Gurani, Arif Guran re Hevditine Pekbine. Şaha ÖHD yarı haye lidici hevdanen ferskirin asukhuri zaxt u gefan protokola agahtarkirine ya hukuki amadekir. De protokoke de hat desnişankirin ku tevlibuna xebatin civaki nesuce u mafin hukuki yen mirovan hatın bebir xistin. Şaha ÖHD Yasem Süre rapora hu ya derbare şavata lugundin Fahrikan u Male Bava amadekiriye eşkere kır. De rapore de hat diyar kırın ku 5 hektar kat şevitiye u hat xostin ku jibu gumana kana kevere u xemseriya müdaxaleya agir lepirsineke lezgin u bebandor verede spekirin. Ligevere Selin Sırma dibin şertu mercin gumanbarde limala hu mirihat editin. Ahmet Spor u Duhok Spor li stadyuma Atatürk yalı Isparta'yı de maça dostaniyede hatın hemberi hef. Ahmet Spor'e Duhok Spor 2-0 tekbir. Festivala Munzure ku isal bistu çaremin te li darxistin bi meşek berbiqada Seyit Rıza ve despekir. De despekede Armanca Festivali u politika intein meşantin hatın desnişankirin. Festivala Xoza Uçante ya DP ya ku desi rojan berdevan bike sibe ve bi divana denk bejan despe bike. DBP de salvegera pencemin akuştuna heft ferdin malbata dede oğulları de liser hesabin huyen medya dijitale dahuyaniyek veşant u ferdin malbati bi birani. Nöbeta bi duruşmeya pengava rabin kuj aliye platforma şiar be lidiji fuj u tiryake hatiye lidar xistin liserte droja şeşeminde jihela botan dere ve devur hat girtin u bebernameyin cur be cur ve berdevan bike. Gerinen detiya politika in jinan aşare deriya peyase lidiji tündiya liser jinan liparka rojava ya peyase çalaki lidar xist jinan belavok belavkirin u jibu tekoşina lidiji tündiye bigel reciviyan. Rapırsiya Heridavi ya Kovara The Economist kudinabera 25 u 27 tirmehe 2026 pek ani nişandı de ku pişkiriya gele Amerika'ya yeji bodanı Trump zaketiye asla herikim. Teneji se velatiyan yek performansa Trump da erka serokatiye de eredike. Praniya Beştarin rapırsiye nerazibuna hu eşkere kirine Liguri rapırsiye pişkiriya jubo Trump da ketiye jisedi siyu dediyan. Em gihiştin daviya nuçe yen xe biminin dixoşiyede.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Programı Zuanu Cüye Despekano.

0: Programı Zuanı Cüye Pedyan.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Estu tekırda, dünya de tenimende. Sıba uğurzan bir zuanı hı, şeve rakım bir zuanı hı. Zuanı ma bindesto, eyro estu sıba çınyo. Vengdana şıma hemminan, vayr veciyiz.

Namaye sema bin göl aku biranine etem sarı sülük düşopant uhat bu bin çavkırın de lipirsin hatta spikerin sema bin göl jidin avde bigişti derbare bistu penç kesin beştari biranine bu nede lipirsin hatta de spikerin. Hefseroke gişti ye HDP ye bere ye girti Selahattin Demirtaş desibe bebave narin gurane Arif Guran re hevditin epek bine. Şaha ÖHD yarı haye lidici hevdanin ferskirina suhuri zaxt u gefan protokola agahtar kirine ya hukuki amade kir. De protokoke de hat destinşan kirin ku tevlibuna xebatin civaki nesuce u mafin hukuki yen mirovan hatın bebir xistin. Şaha ÖHD Yasem Süre rapora hu ya derbare şavata lugundin Fahrikan u Malebava amade kiriye eşkere kir. De rapore de hat diyar kirin ku benci

Bistin. Şaha İHD Yasem Süre rapora xu ya derbare şavata lugundin Fahrikan u Malebava amade kiriye eşkere kir. Raporete hat diyar kirin ku benci

0: Sen bir şey kaybetmişsin. Kaybettiğin elbet gelir seni bulur. Ama sakın her geleni kaybettiğin sanma.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Hannas 3. Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, yaşadıkları acının ardından uzaklaşmak ve toparlanmak için gözlerden uzak bir köy evinde tatil yapmaya karar verir. Ancak huzur bulmayı umdukları bu ev, geçmişte yaşanan kayıp bebek vakaları ve açıklanamayan doğaüstü olaylarla anılan karanlık bir geçmişe sahiptir. Evde yaşanan esrarengiz olaylar giderek yoğunlaşırken, Ayşe yalnızca çevresindeki ürkütücü sırlarla değil, kendi geçmişinde bastırdığı travmalarla da yüzleşmek zorunda kalır. Aynı zamanda Ali'nin yıllardır sakladığı gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Toklu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nilay Deniz, Can Güreler ve Zeynep Yaylıcıoğlu var. İyi seyirler.
2: Oraya gitme demedin mi sen bana?
3: Ben gitmek istiyorum. Götür beni buradan.
4: Seni anneme götürür müsün?
5: Sinevizyon.
6: No, Wenge Schmoe.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diruki le amede un jibo revitiye kharine tene ve khandan canu jiger ocak başı le benda veya le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn her uha mades bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

0: İnanılmaz lezzetler Tigran Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo ve

0: Teşhis edilmek için savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Ne kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İzci takımı Şelale'nin peşinde. Film okullar kapandıktan sonra öğretmenlerinin eşliğinde bir geziye katılan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Karne zili çaldığında Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül için yaz tatili sadece dinlenmek anlamına gelmez. Onları heyecan verici bir macera beklemektedir. Öğretmenleri Bülent öğretmen eşliğinde ormandaki büyük şelaleye düzenlenen geziye katılan İzci takımı okulda öğrendikleri deprem bilgilerini ve müdürlerinin eğlenceli öğütlerini de yanlarına alarak doğanın derinliklerine doğru yola çıkarlar.
2: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
3: Bu işler o kadar kolay değil tüketiciler.
2: En iyi bildiğin şeyi yapıp dikkat dağıtacaksın.
1: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş ve Elif Bayar var. İyi seyirler.
2: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
4: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.
5: Sinevizyon.
6: Radyo Vay.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

sen yedin fincana gezerli serdatine de beke fincana zerreline ve ara aramistan ecmir abli canibine ve perişana kızamı

kajin çelenk. Hem beri ne haki dib koşim. Beri kuvvetim. Bukhuyin, hışyar bin. Jvod es khistina mafi khue, bibin fkadi hiz. Bibin girse u dengi khue bilin bikin. Qasti, jani khue nekin. Ev, ne khilas bune.

evin ve evin daran ne kuşin? İnku dibin sedama kuştena keçü jinin me hem ber wonder kevin. Namus azadiye. Namus khodi derketina mrovahiye. Namus hem ber derketina mjifroşiye.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Hava da tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam azıcık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: Ох. Hay vay zaman hay.
1: Yok. Kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah şükürler. Kardeşim.